0: Tele.
1: Yangi Goila Yeno.
0: Kanun Rose Mamegi.
2: Bimosya Chamamu, Chamosya Lumamu, Lumosya Mine Mamu.
1: Yangi Rimkin Dingi, Jo Tanalave Lagiri, Yangila, Lolono, Payaski.
3: Lari, Pila Pila Bula Chi.